chetima nunu malakal ganin biesu meyi ganin igbala yayan mamela meso atemi de ichicha ochejo aloto anyiro ichicha ganngo aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blagabunu ngekl ani ilol maso gole mabunu mebal ismo wala.

ngena nomuntu namhamiseto bon nono maka usilwele unyetu nasubsina unyetu nanza yole ewele sune eno radare deke ke radio oriole yo radare deke le taso re jare datom radare deke le lakfa wini ruhum ne radare deke le zoom to go bona ke kales kalmoze ne kabze ne ke fin kadayo ndala ndala radare deke e som navu yugurudu masalo jolo